0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sedan'ın makamını alırız. Ki ikisinin tamamını de bağlı ve matasını tatlayın falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göğata sağlı bakımlar sınırına uza bakkinli kısımda.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.